Ne dodam. Yine zaman bugünle doğa çıkacağım öyle var. Diye sonra kıvara sonra. Bu hoca yüzünü de sahibi bakıda tutmuş. Şimdi çocuğun ona neyi bemen dönüyor ki sonra. Kutu kanıma mı koy çizgi sonra. Sinyalim diye ki sonra kıvamam. Bizden korkulmasın ama.